0: bakışından söz eder. Kim bilir hangi gönüldür duran.
1: Radyo Çağdaş.

usandım. El kızını ben kendime yar sandım, yar sandım.

susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

0: yana da dönder sar beni. Sağ yanımda yarım var, sol yana dönder beni.
1: Radyo Çağdaş.

0: leunado anaraş, aute pandoraş, leunado anaraş.
1: Horonda yarışırdı sevdam ile başa baş, horonda yarışırdı sevdam ile başa baş. Ella leose ella harella metemena, safları sık tutalım herkes girsin horona.
0: Safları sık tutalım herkes girsin horona, safları sık tutalım.

0: zaman.
1: Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır. Canım ya Hızır, gözükür o bana. Ne yapsın Hızır?

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

De... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen öğlen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

De... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: Haydar dost. Dara düş oldu.
1: Radyo Çağdaş.

Radyo Çağdaş. Mm-hmm.

0: zaman.
1: Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır. Canım ya Hızır, gözükür olana. Ne yapsın Hızır?

Kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

0: mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Berna'yla iz bırakanlar başlıyor.

Herkese merhaba. İz Bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, yepyeni bir haftaya başlarken Radyo Çağdaş'ta mikrofondan Kocaeli'ye selam vermek gerçekten farklı bir anlam taşıyor. Çünkü bu ses sadece bir radyo yayını değil, aynı zamanda bir şehrin hafızası. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz tekrardan. Anne karnım. Efendim, tam 20 yıldır Çağdaş Medya Ailesi olarak bu kente ses oluyoruz. Tabii bir yandan Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile kentin nabzını tutuyor. Diğer yandan da Radyo Çağdaş'ta türkülerin, işte o güzel deyişlerin, hikayelerin içinden Kocaeli'ye dokunuyoruz. Ve elbette sanat, sanat olmadan olur mu? Çağdaş Sanat Akademisi ile yıllar boyunca sayısız gence dokunuldu. Aylar boyunca diyecektim, özür dilerim. Tabii müzik yapan, sahneye çıkan, sanatla tanışan nice genç bu şehrin geleceğine de umut olacak, çok iyi biliyorum. Yani bizim için radyo sadece bir müzik değil, bu şehrin kültürünü yaşatmak, sanatını büyütmek ve insanları aynı duyguda buluşturmak demek. Yeni haftanın ilk gününde mikrofonun başındayız, türkülerle. Buralardayız tabii, mesajlarınız doğrultusunda sizlerden gelen isteklerle yayın akışıma da yön vereceğim. Varsa düşünceleriniz, istekleriniz Instagram Radyo Çağdaş sayfadaki son gönderinin altına yolum olarak da yapabilirsiniz. Son dönemlerde sanırım WhatsApp'ta bir güncelleme var. Şu an Londra'da olduğum için ta uzaklardan yayın yapıyorum. Beni fark etme sakın, omzundayız bırakma. O yüzden mesajlarınız geç geliyor. Bazen yakalayamayabiliyorum program saati içinde. O yüzden lütfen Instagram son gönderi altına yorumlarınızı yaparsanız çok çok sevinirim. Mesajlarınızı okumak, sesinizi duymak, selamlarınızı almak gerçekten benim için çok çok kıymetli ve her zaman beni çok mutlu etmiştir. Hoş geldiniz benim güzel dinleyicilerim. Beni de hanenize, işte olduğunuz yere konuk ettiğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Elfida, Haluk Levent bizlerle birlikte olsun. Hemen sonrasında güzel bir sürpriz eser daha sizlere armağan edelim. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Evet, iki güzel türkünün ardından tekrardan buralardayız. Şimdi ise Yaşayan'ın genç ozanlarımızdan sevgili Vedat Gündoğdu bizlerle birlikte yepyeni albümünden Sor Beni adlı çalışma. Hani birine nasılsın diye sormak kolaydır ama bazen insanın gerçek halini anlayabilmek için de bir Türkiye'de kulak vermek gerekir. Hadi hep birlikte kulak verelim Vedat Gündoğdu'ya.

nerede de bir insanı sevdiğinden duyması gereken tek cümle sor beni. Evet efendim, sırada sözümüzü Ali Nurşani'ye ait olan Sıfır Yedim türküsü Gürkan Çapkan tarafından yorumlanan kıymetli bir eser. Hani bir ilişkin içinde verilen emeğin beklentinin sonunda gelen hayal kırıklığı müzikle anlatılmış hali. Ben bu aşkla sıfır yedim. İnsan kendine şu soruyu soruyor her zaman. Neyi eksik yaptım? Eminim ki kendinizden de bir parça bulacaksınızdır. Gelsin bakalım Gürkan Çapkan yorumuyla sıfır yedim. Dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Affetmem Seni dedi Gürkan Çapkan bizlerle birlikteydi. 07'm türküsü bizlerle birlikte. Yıldırım Budağ'a geçelim. Gerçekten Türk halk müziğinin duyguyu en sade ama en etkili anlatan seslerinden bir tanesi. Ben hep söylüyorum, türkülerdeki o eski samimiyeti taşıyan yorumculardan bir tanesi Yıldırım Budak. Bu kadar aslında Veda'nın türküsü gibi insan içinde biriktirdiği her şeyin sonunda daha fazla konuşacak söz bulamayınca sessizce geri çekildi o anın ifadesi. Bazen aşk biter, bazen umut, bazen de insan sadece susar ve kendi içine döner. İşte o anda söyleyecek tek bir şey kalır, bu kadar. Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Yıldırım Budan o kıymetli sesiyle bu kadar adlı eseri de dinlemiş olduk. Efendim bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Tüm Çağdaş Medya Grubu adı altında. Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli Gazetesi, Çağdaş Sanat Akademisi, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında varız. Varsa istekleriniz, mesajlarınız Instagram son gönderi altına yorum olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Evet, Instagram Radyo Çağdaş ya da 542-424-8950 WhatsApp hattı. Evet, Yunus Emre Acun, dağlar seni delik delik ederim. Bazı türküler sadece bir aşkı değil, böyle insan içindeki fırtınayı da anlatıyor. Hani sevdayı, özlemi, dağlara sığmayan bir yüreğin arkadaşını. Evet, güçlü yorum ile dikkat çeken isimlerden Yunus Emre Acun bizlerle birlikte. Valla seven insan önünde dağlarda olsa, yollarda kapansa vazgeçmeyeceğini anlatan eski Anadolu dili bizlerle birlikte olacak. Türkülerde dağlar sadece coğrafya değildir sevgili dinleyenler. Bazen ayrılığın da simgesi olur, bazen kavuşamamın en büyük engeli de. Hadi birlikte en baştan bir dinleyelim, sonrası yine buralardayız.

Merhaba Berna Hanım, Kocaeli İzmit'ten yazıyorum. Programınızı her gün keyifle dinliyoruz. Bu güzel Türkler için teşekkürler. Tüm Çağdaş ailesine selamlar demiş Oğuz. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Selamlar olsun. İyi yayınlar Berna Hanım, ne zaman Londra'ya gittiniz demiş Ahmet. Gurbette türkü dinlemek de ayrı bir duygu. Programınız bizi memlekete götürüyor. Teşekkürler, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ahmet. Yani iki hafta oldu, evet, Londra'dayım. Buradan yayınlarımı gerçekleştiriyorum. Teşekkür ediyorum. Berna Hanım, yayınlar Kartepe'den dinliyoruz. Annemle birlikte programınızı kaçırmıyorsunuz. Bu güzel eserler için teşekkürler. Coşkun Tüzün Ben Olaydım eseri listenizde varsa annem için yayınlar mısınız demiş Ezgi. Tabii ki Ezgi'cim, selamlar olsun. Hoş geldin, sen de sefalar getirdin. Annenizin de ellerinden öpüyorum. Bakın, ben olaydım böyle iki kelime bile başlı başına bir özlem cümlesi. Evet, doğru. Ama insan bazen geç kalıyor. Bazen söylemesi gereken söyleri söyleyemiyor. Yapması gerekenleri yapamıyor. İşte o anlarda tek bir şey geçiyor. Keşke ben olaydım. Gelsin bakalım Coşkun Tüzün'ün bu kıymetli eseri. Hemen sonrası buralardayız. Eskiyle kıymetli annesine armağan olsun.

Evet sevgili arkadaşım Ali Sever, selamın gelsin adlı çalışmayla bizlerle birlikte. Aslında bu söz Anadolu Türk kültüründe gerçekten çok derin bir anlam taşıyor. Bazen insan kavuşamaz, bazen ayrı yollar düşülür. Yollar ayrı düşürür insanı. Ama bir selam bile kalpten kalbe uzanan bir köprü olabiliyor. Ali Sever'in yorumunda da bu eser gurbetin içinden gelen bir ses gibi. Sevgili arkadaşım gerçekten müthişsin. Gelsin bakalım Ali Sever'den selamın gelsin türküsü.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Ve şimdi baba oğlu buluşturacağım sizlerle. Onur Türe ve Özcan Türe. Dağların da karı var.

0: Evet, Onur Türe ve Özcan Türe, Dağların da Karı Var türküsü bizlerle birlikteydi.
1: Tatlı canından derdinden ölesi var var.
0: Hep türkülerde dağlar geçer, farkında mısınız? Çünkü dağlar bazen ayrılığın sembolüdür, bazen kavuşamamanın sembolüdür, bazen de en büyük engellerin sembolüdür. Evet, bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Nesrin Güneş ve Özcan Türen'in güzel bir yorumunu daha buluşturalım sizlerle. Selamlar Berna Hanım, Adapazarı'ndan Mehmet ben. Bugünkü türküler yüreğe gerçekten dokunuyor. Çok da selamlar olsun size. Yanımda ismini vermek istemeyen bir arkadaşım. Parantez içinde yazmış ama. Ona Munzur'un dağlarında türküsünü armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Mehmet. Ben de Nesrin Güneş'le Özcan Türen'in güzel işbirliğini buluşturmak istiyorum. Çünkü diğer taraftan aynı sanatçıdan başka bir eser de istenilmiş. İyi yayınlar Berna Hanım, Kartepe'den dinliyoruz. Kardeşimle birlikte güzel eserler.
1: Ben severim.
0: Tamam, sürpriz olarak gelsin. Kardeşi Ali'ye çok özel anlamlı bir eser armağan edecek.
1: Ne güzelsin sen.
0: O zaman sürpriz olarak bu eserden sonra gelsin, olur mu? Hadi bakalım, Ali'ye de armağan edelim sıradaki eseri. Bu arada benim canım kardeşim sevgili Hüseyin Yıldırım. Cano yayınlar senden ya hazır türküsünü istiyorum. Bütün türkü sevenlere gelsin. Kardeşim Kasım'a sana gelsin canım, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol Hüseyin'cim ama bu şu anda listemde mevcut değil. Bu çalan bütün parçaları sana armağan etsem kabul eder misin? Kasım'ın da çok selamı var bu arada. Çok teşekkür ediyor. Evet efendim, günlerden 7 Eylül Pazartesi, haftanın ilk günü, başlangıçların saatindeyiz. Saatler 14.17.

Baba, bazen bir evin direği, bazen de insanın arkasındaki en büyük güç de olabiliyor. Bazen hayattaki en büyük boşluğu da. Ama hayatta öyle anlar geliyor ki, insan babasını bir türküde de hatırlıyor, bir şehirde de özleyebiliyor.

0: Ali'ye armağan etmiştik bu kıymetli eseri. Babaları...
1: Yarama tuz bası.
0: Evet, gurbetlik yaşıyorlarmış diyeyim öyle kısaca. Ne güzel ki babanız hayatta. Allah uzun ömürler nasip eylesin.
1: Baba, ben...
0: Hayatta olmayan babalarımızı da saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim.
1: Yüreğimde...
0: Keza kendi babam da olmak üzere. Ama tabii Çağdaş Medya Grubu'nun kurucusu Sayın sevgili Nurettin Sağsöz'ü de çokça minnetle, saygıyla yad etmek isterim. Baba deyince hep aklıma gelen isimlerden biri oluyor kendi babamdan sonra. Ne güzel izler bıraktı gittiler bu dünyadan. Önemli olan bu değil mi zaten? İz bırakıp gitmek bu hayatta, güzel hatırlanmak, dualarla anılmak, yüzünde bir tebessümle anılmak. Evet efendim, şimdi ise güzel bir eseri daha sizlerle buluşturalım. Anatolian Rock Cover, yazan kalem siyah bizlerle birlikte olacak. Ve top 20 listemizde de yine yüksek güçlü sıralardan bir tanesindeydi. Evet, eski eserler bu şekilde yeni cover versiyonlarıyla buluştuğu zaman tadından yenmiyor gerçekten. Yazıyı ve insanın alın yazısını anlatan eski Anadolu imgelerinden biri. Türkülerde kalem, kağıt, yazgı çok sık kullanılıyor. Yani insanın yaşadığı yere yazılıyormuş gibi anlatıyor ama... Geleneksel duyguyu modern bir yorumla buluşmuş. Hadi hep birlikte bir kulak verelim, sonrası buralardayız.

ne güzeldi Sevcan Ruhan yorumu. Övdüm ağlasam ne olur eseri bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Gökhan Doğanay. Yepyeni eseri Koçgiri bizlerle birlikte olacak.

0: ulaşabileceğiniz en iyi noktadasınız. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

Evet, Gafil Gezmiş aşkın türküsü bizlerle birlikte oldu. Bu türkü insana sadece şunu söylüyor: hayat kısa. Kibrin, kavgaların, geçici sevdaların peşinden koşma. Bir hayat dersi dinledik efendim Radyo Çağdaş'ta. Evet, merhaba, Berna Hanım, Gebze'den Ayşe. Radyo Çağdaş'ta uzun zamandır takip ediyorum programlarınızı. Çok teşekkür ediyorum. Programınız çok keyifli diyor. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Siz de sefalar getirdiniz. Gebze'ye de çokça selamlar olsun. İyi akşamlar. Aslında daha gündüzdeyiz ama Gölcük'ten selamlar, türküler, gününüz daha güzel oluyor. Tüm dinleyenlere selamlar demiş, çok teşekkür ediyorum Edip Bey. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine benim daimi dinleyicilerimden bir tanesi Derince'den Murat. Bu program sayesinde türkülere doyuyoruz demiş, emeğinize sağlık. Çok teşekkürler Murat, hoş geldin, sen de sefalar getirdin. Verilen emekler hep boşa gitti. Ben inanmadım diyecek Ozan Özdemir. Bu söz insanın içindeki direncin ifadesi de olabiliyor. Bazen sevda bitiyor ama insanın yine de bitmesine inanmak da istemiyor. Bir yürek gerçeği kabullene kadar da o cümle dilinde hep dolanıp duruyor. Herkes söyledi. Ben inanmadım. Hadi hep birlikte kulak verelim, sonrası buralardayız.

Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı, Kırmızı Buğday Türküsü bizlerle birlikteydi. Toprağı, emeği, sevgi ve hasreti aynı anda hatırlatan kıymetli bir eser. Buğday emeğin bereketi ve toprağın sembolüdür. O yüzden insan hayat mücadelesini de temsil ediyor. Tabii Elif Buse'nin o berrak duygulu sesi Serkan Çağrı'nın klarnetiyle buluşunca adeta başka bir derinlik kazanmış. Evet efendim, sürekli Bergüzar eserini dinliyoruz ama bu sefer de Ümit Sülünoğlu'ndan yayınlamak isterim. Sizlerle buluşturmak isterim. Ekrem de bizleri dinlemekteymiş. Hoş geldin Ekrem. Sefalar getirdin sen de. Bu arada Dubai Port çalışanlarına da, güvenlik personellerine de çokça selamlar olsun.

İki farklı kültürün ortak noktada buluşması ne kadar kıymetli değil mi? Selçuk Balcı ve Ender Balkır. Hal Var mı Bende türküsü bizlerle birlikteydi. Herkes kendine bu soruyu soruyor aslında. Hal kaldı mı bende? İnsan içine dönüp baktığı zaman hakikaten dışarıdan güçlü görünüyoruz ama içimizdeki kopan fırtınaları, neyle mücadele ettiğimizi, neyle sınandığımızı kimse bilmiyor tabii ki. Selçuk Balcı'nın o Karadeniz eskilerinden gelen o tanıdık duygusu, tabii Ender Balkır'ın derin ve tok yorumu bir araya gelince gerçekten bambaşka bir hal alıyor. Sevgili dinleyicilerimize de armağan etmiş olduk. Şimdi ise sırada güzel bir eseri buluşturalım sizlerle. Emirhan Kartal ve Uğur Arslan Gülom eseri bizlerle birlikte olacak. Yavaş yavaş da kapanışımıza doğru geldik. Selamlar Berna Hanım, Ankara'dan yazıyorum. Radyo Çağdaş internetten takip ediyorum. Programınız çok samimi ve keyifli, yayınlar diliyorum demiş. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz siz de. Selamlar olsun Ankara'ya da. Başeskiri'den de dinleyenler varmış ailecek. Şu an yolculuktayız ve kulağımız sizde Berna Hanım. Bize de bir tür derman eder misiniz? Selamlar olsun Ali Bey. Tabii ki derman ederiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz cep telefonlarınıza Radyo Çağdaş aplikasyonu uygulamasını indirebilir. Yani dünyanın neresinde olursanız onu dinleyebilirsiniz. İsviçre'den mesela bizi dinleyen çok kıymetli dinleyicilerimiz de var. Çokça selamlar olsun size de. Her zaman yüreğimdesiniz, unutmayın lütfen, olur mu? Çünkü sessizce dinleyen kıymetli dinleyicilerim de çoktur benim. Gelsin bakalım Emirhan Kartal'la Uğur Arslan Gülom eseri. Sonrası kapanışımız için buralardayız.

Bir O Mesele ile Emirhan Kartal ve Uğur Arslan bizlerle birlikteydi. Bugün de Radyo Çağdaş'ta türkülerle, duygularla dolu bir yayın daha sonuna geldik. Evet, Anadolu'nun dağlarından, köylerinden, hatıralarından gelen ezgilerle aynı duyguda buluştuk. Bazen bir türkü bizi geçmişi hatırlattı, bazen içimizde sakladığımız o duyguları tercüman oldu. Radyo zaten biraz da budur. Aynı anda farklı şehirlerde, farklı hayatlarda yaşayan insanların aynı duyguda buluşması. Evet, bu güzel günde bana eşlik eden tüm dinleyicilerime çokça teşekkür ediyorum. Mesajlarıyla, selamlarıyla, istekleriyle yayına renk katın herkese sevgiler. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağım. Koray Avcı yazımı kışa çevirdiğin eseri bir diğer adı Leyla'mla vedamızı gerçekleştirelim. Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız.

0: başlarmı?
1: Sevgiyle dostluğum.
2: Radyo Çağdaş.
3: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
4: Nostalji kuşağı başlıyor.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

ebediyete atıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refah içinde kutlamanın

Sevgiyle dostum buluştu.

zaman. Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır. Canım ya Hızır, gözükür olana. Ne yapsın Hızır?

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Sevgiyle Radyo dostluğun Çağdaş. Buluştuğu en iyi nokta. Mm-hmm.

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, ken gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım.

Kral kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi. Benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım. Bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım. Bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım. Şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki bu hasreti semahların seyrinden alıp gelmişiz. Biz ki onu sitemkar anaların kirpiğinden derlemişiz. Süzülsün de acının derin izler bıraktığı gül yanaklardan. Yere dökülsün istememişiz. Bizim türkülerimizi rüzgar söyler her gece. Ay vurdukça parıldar, gün doğdukça hız alır. Nevroz ateşleriyle sağaltarak çırpınan yarasını, can havliyle kardeş, kan içinde bir kartal gibi vadilere saldırır. Türkülere ilişmeyin. Türküler nehirdir, gecenin bağrına akar. Fazla eşelemeyin kardeş. Taşınca ne siperler kalır, ne dev barikatlar. Deşmeyin diyorum, deşmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Biz ki nice amansız badirelerde serden geçmişiz. Biz ki ilmikler boynumuza takılıyken bile türkü söylemişiz. Sonra ırmak boylarında gövertip körpe otların serinliğinde dağlara emanet etmişiz. Biz ki her yangının külünden diri canlar yaratmışız. Biz ki mazlumların defterine kanlı resimlerle sıralanmışız. Banaz yaylasından Kerbele'ye kar götürsün turnalar. Ölürüz sanma kardeş. Dostun attığı gülden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler gökyüzüdür, karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş. Namuslu bir delikanlının alnında kavga ışıldar. İncitmeyin diyorum.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Kim? Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çökertmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı. Ne karıncayı incitmeli, ne ozanları yapmalı. Öyle sansar gibi pusu kurup punduna getirmek de neymiş? Adam dediğin kardeş, yüreği varsa eğer getirip ortaya koymalı. Türküleri yakmayın. Türküler çiçektir, en umutsuz zamanlarda açar. Kavgayı uzatmayın kardeş. Yüzyıllardır tuz döke döke çürüdü bu yaralar. Kanatmayın diyorum, kanatmayın.

Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa. Masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım, oy. En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkandı ellerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam. Sorma git. Dışarısı panik. Dışarısı izdiham. Biliyorum. Seni vuracaklar bu akşam.

Ne çok file verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım, oy benim yaralım. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun. Git. Aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı varut. Dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Güle güle. Beni öldürüyorsun. Git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Akma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim.

Sana yaralarımdan çiçekler, ilk yardım geceler biraz da ve yangında kurtarılması imkansız acılar bırakıyorum. Seni özümün gizinde saklıyorum. Bütün aşklarımın izlerini sayıklayarak ve aldatarak tüm sevdiklerimi, sana cinayetimin ipuçlarını bırakıyorum. Vasiyeti olmayan ölüler ülkesinden, türkülerin sırtındaki muamma, yazık bir nakarat bırakıyorum sana. Ben sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Öç biter, biter şarkı, yaz olur.

aşiret çocuğuyum. Adım Köheylan. Kızılca kıyamet yaylasında doğmuşam. Koyaklarda kartal uçurmuşam. Kurt kovalamışam. Adam vurmuşam. Onursuz yaşanmaz demişem. Rezil rüsva etmemişem kendimi böceklere. Yavri yavri. Bu yüzden dik bakarım adamın yüzüne. Bu yüzden böyle hoyrat kalmışam. Asi bir köheylanam. Anam rüzgar. Babam gurbet. Bin yıldır bu koğuştayım. Diz çöktürmez beni hasret. Seni sevmişim. Bir kekliğin sesini üzmekten sakınır gibi. Seni sevmişim. Gururlu dağ çiçeklerini göğsüme takınır gibi. Ben sazımı kıl çadırların boynuna asıp da öyle gelmişim buraya. Yavri yavri. Ölürsem iradi ölürem. Harlanmış bir kılıca alnımla dokunur gibi. Asi bir köheylanım. Gözlerini benden ayırma. Kırılıp düşerem sonra. Kimse bakmaz yarama.

Bana ne getirdi Şencico? Kardeş ürümüz sümbül soğanları mı? Yoksa toz kaldıran taylarımı dar geçitlerde mi kanatmışan? O göçebe sevdamızın yamacına şimdi kimler konmada söyle? Yavri yavri, söyle kınalı kuzum nerede? Onu hangi soysuzun sürüsüne katmışan? Asi bir küheylanım, Mahmuz vurma döşüme. Delerem bu duvarları, canlarıma kavuşmaz peşime. Ben ki dipsiz uçurum boylarında, paramparça olmuş ölmemişim. Ben ki huysuz nehir yataklarında yaralarımı çamurla sıvamışam. Asıl sığaram düşündün mü? Şu altı adımlık tosbağa voltasına şimdi. Yavri yavri, dağları çıldırtan öykümü ben bu demirlere dişlerimle yazmışam. Asi bir köheylanam, el süremezler yeleme. Bırak yırtılayım, bırak. Gel vurma benim dilime. Hüznün duvarlarında sıvası dökülmüş bir yer vardır. Bilir misin yavri? Bilir misin çiçekler çentik çentik solar bu gavur ölüsü akşamlarda? Bırak gözyaşlarımın oyduğu çukurlar öylece betonda kalsın. Dolansın peşime bir metelik etmez bu sırtlan adımları. Dolansın yavri yavri. Şapkam namusumdur. Koma buralarda, koma. Tesbihim dağılmasın. Asi bir köheylanam, kasmaz beni bu acılar. Beni vursa da bu kuşlar ancak sırtımdan vururlar.

türkülerde dinlediği kadarıyla tanıdı pembeyi. Adam gibi sevmeyi, sevdiği için ölmeyi duyduysa birkaç masaldan hepsi. Bastığımız kaldırım taşı dipsiz bir karanlıktı. Slogan gibi çıkardı postallarımızın gıcırtısı. Sevdalanmak ayıptı. Vakit yoktu anasını satayım, öyle bellemiştik. Yüreğimizden inanmasak da bütün kızlar bizim bacımızdı. Hesap soracaktık vurguncudan, tefeciden. İntikam alacaktık işbirlikçiden. Kim ne derse desin, değişecekti bu düzen. Burada girmediysen kavgaya, adam sayılmazdın ne mahallende ne okulda. Aç kalmak en kalitesizini içmek cigaranın racondandır. Arta kalanı yaşamın burjuva üzerindesin. Yumruklaşmış ellerimizde tırnaklarımız avcumuzu parçalarken, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın derken, kollarımız göğü delecek kadar gergin, yüreğimiz ne kadar büyüktü. Sonra biz büyüdük, büyüdükçe yüreğimizi küçülttük. Yaşamın farkına varın dediler bizim yerimize düşünenler. Öyle uygun gördüler. Acemi olduğumuzdan bu kirli dünyada kimimiz itip gittik çarpık sevdalardı. Para kazanmanın erdeminden söz eder olduk. Kaybettiğimize inandığımız zamanı yakalamak için olsa gerek. Emekle terleyeceğini düşlediğimiz ellerimize tutuşturulan yeşil ya da kırmızı kağıtlarla yetindik. Ve anladık ki sevgilim, biz birbirimizi hiç sevmemişiz. Ortasını çoktan geçtik şimdi ömrün. Bir parça şiir, bir parça türkü nasırlaşmış yüreklerimizi açabilecek mi? Belki, belki yanlıştık. Belki göremiyorduk olmazı. Ama doğru olan bir şey vardı. Sonuna kadar insandı yüreğimiz. Zulme direnecek kadar delikanlı. Bastığımız yeri titretecek kadar kararlı. Ve kendimiz dışında herkese insaflı. Hangimiz özlemiyoruz şimdi o yoksul kaldırımları? Olmadı. Olmadı biliyorum da bu intikam bizi çoktan aşmadı. İşte yeniden başladık. Üstelik savaştıklarımızı tanıdık. Şimdi ayrı gibi dursak da ayrı ayrı yollarda. Biliyorum dostlar, gönlümüz hala aynı kulvarda.

Senin sesinle başlayan bir ıslık. Kehribar kokusu kulaklarımda. Nasıl bir nargile yakmak bu fitil gibi sarhoşlukta. Kim bu öldürücü musikinin güftesini gömebilir kuytuluğun makamına? Yalnız Hicaz'dı felaket efem saatlerinde. Kimi görsem göz yarası yüzünde. Kimi duysam senin sesinden ıslak bir ıslık. Ve ben artık her şarkıda kendime vokal yapıyorum. Yüzüm, gözüm ıpıslık.

Mevsim dışı sarışın bir kederdin soğuk yazlıkta. Sayfiye Hanım'ın tembel düşlerine ve çıplak ayakla betona basıyordu yaz. Bense paslanmış bir keyifle hayatımı yazamak istiyordum. Sensizliğe gül buğusu bir edebiyat arıyordum. Her tanışmada bir memnun oldum öldüren devrik katillerdik hepimiz. Ve sen faili yaz bir cinayettin o maktul yazlık akşamında.

pencereden baktığımda görüyorum. Senin yüzün incir yaprağında. Senin ürkekliğin duvar üstünde yürüyen bir kedinin kıvraklığında. Aynada dururken görüyorum. Kırmızı öpüşün sol yanağımda. Dişimi fırçalarken senin ağzın. Serin suların berraklığında. Rakı devrilmiş masalarda yokluğun. Veya benden önce kalkıp gitmişliğin. Gece boyu dolandığım barlarda. Sarhoşlara tekrarladığım adın. Balıkçı kahvesinde, çorbacıda, kenarlarda. Dökülmek istemiyorum, hayır. Çingene çiçekçiler habire yaltaklandığında. Bilmediğim soruların açtığı çukuru yalanlarla doldurmak istemiyorum.

seni kaybettim galiba. İki taşın arasında kaldım. Bu benim hatam değildi. Seni ben çok geç tanıdım. Derin acılar bahçıvanı. Yüreğime ne ektin böyle? Aşk korkağını bağışlar mı? Söyle. Aramak ne kötü herkes de seni. Her yüzde bulup yanılmak seni. Ah, turuncu rüyalar güzeli. Hem kendini yok ettin, hem beni. Başka ne acıtabilir içimi? Yaşım 40'ı devirmişken, seni böyle patavatsızca sevmişken ve tam aynayı güneşe çevirmişken, başka ne? Seni vefasız aşklara bırakıyorum. Yüzümü kırılan bardaklarda ara. Düşünme ben ne olurum. Sanırım bir daha onarılmaz. İncinen gururum.

şey. Sevmek gibi gidiyordu kadın. Adının anlattığı canın teni yakmasıydı. Bir bulut, evet ama asıl olan bulutun suyu yağmasıydı. Bir insanı sevmekle başlıyordu her şey ve boşanmak için en az iki şahit gerekiyordu.

0: Böyle zamansız güneşli, umulmadık mavi günlerde bir bekleme salonu yalnızlığına bürünüyorum. İliklerimdeki yitik aşkı sarhoş bir unutkanlığa ilikliyorum. Sanki şiirini bilmediğim bir Fransız akşamında kaldırım taşlarını sayıyorum kalbimin, içimde ayak izlerin, aylak bir yaz geçiyor avuçlarımda. Ve ben ne zaman kiminle sevişsem hala seni aldatıyorum.
1: Radyo Çağdaş.
2: Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce. Bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir.

düştün mü, ilk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz. Çakalın, çakal olmadığını anlarsın. 200 insanları görünce düşme.

düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun, düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi de yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun,

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın, düşme.

Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. İşte gidiyorum. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? İşte gidiyorum. Bu menfur cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. İşte gidiyorum, beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece, yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl böyle oldu akıbetim. Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim. İşte gidiyorum. Hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim. Sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İşte gidiyorum. Penceresiz bir dünyanın bilinmez labirentine. İşte gidiyorum. Saçlarındaki yıldızları artık koparabilirsin anne. Sonunda kaptırdım gönlümü ölüm denen o kaypak türküye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dönük umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür. Dostlarım, karım ve çocuklarım. Çatladı yüreğim, çatladı sazım. Demek ki böyleymiş yazım. Sizlere armağan olsun, sizlerden ödünç aldığım bu yürek sızım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne siz? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum. Kalmadı söyleyecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun be. Dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayaloğlu diye bir şair.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini hissettim. İlkokulu Silgi Kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağında geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda... Ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında. Ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında. Ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Bize yakışan şekilde bitirelim. Özledim. Gözde, kaşta, kirpikte değil gözüm. Ben Barış'ı özledim. Özledim. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Ben Barış'ı özledim.

Benim hiç safanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum.

Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını, tükendi gitti çağım. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni neyle yoğurdun anne?

Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?

garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe.